Yine yine yine umuş bidine bidine yine Uzeybe yine yine umuş bidine bidine.